Sigual uzar Memcer ağamiz züyle bizami Şemür gay neyse tam Şemür gay neyse tam.